barakallahu ñu fassiyene rek continuer waxtaan ndax Doma adam bile ilmu fakir.

jimko asaman yer gogu bu yege ba ci sufu arash fa lay bouf bi sabbal yalla ba yow man xiyam te wax ne